0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El Königlied'leri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir ile piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

En prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. 2026'da Borusan Klasik'te 4. yılımı kutlarken size klasik müziğin en güzel örneklerini dinletmek ve her programda farklı yazarlardan, kitaplardan, akımlardan söz etmek istiyorum. Bugün konumuz edebiyatta ve müzikte simgecilik akımı. Simgecilik edebiyatla şairlerin ortak manifestosuyla başladı ve ardından diğer sanatlara, müziğe yayıldı ve çağın önemli etkenlerinden birine dönüştü. Simgecilik, süsleme, gizleme, farklı imgelere başvurma ve çağrışım yaratma gibi çeşitli araçlar kullanır. Akım olarak 1870'lerde ortaya çıkıp 1890'larda zirveye ulaşan, sanat ve edebiyatta oldukça etkileyici bir dönemdi. 19. yüzyılın sonlarında sanayi devriminin ardından Batı'da inançların, metafizik düşüncelerin ve dinin etkisinin azaldığı bir dönemde insanlar yüzlerini bilime dönmüşlerdi. Ancak sonraki nesil bu katı bilimsel bakış açısına tepki olarak daha spiritüel, psikolojik ve insanın derinliklerini anlamaya çalışan yapıtlar ortaya koymaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren bu barışçıl döneme La Belle Époque, güzel dönem denildi. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, farklı dallardan sanatçıların bir araya gelip kafelerde, salonlarda buluşmalarıydı. Böylece Paris ve diğer büyük şehirlerde yaşayan besteciler, şairler ve ressamlar birbirlerinden etkilenecek ortamı buluyorlardı. Kültürel bir zenginlik dönemiydi La Belle Époque. Tam da o yıllarda 1870'lerde Gabriel Fauré ilk oda müziği eseri üzerine çalışmaya başladı. Opus 13 La Majör Keman Sonatı başlığıyla yayınlanan yapıtı simgecilik akımının da öncülerinden biri sayıldı. Saint-Saëns o günlerde yazdığı bir makalede Fransa ve Almanya'da son yıllarda bestelenmiş en iyi eser diyordu. Sevgili dinleyiciler, simgecilik akımının özünü duyuran bu eseri dinliyoruz şimdi.

Gabriel Fauré'nin Opus 13 La Majör Keman Sonatı'na kemanda Pelin Halkacı Akın, piyanoda Iris Şentürker seslendirdi. Simgeci şair ve besteciler bilinçaltı kavramını sanat yapıtlarında kullanarak iki farklı katmanda gerçeklik yaşandığına dikkat çekmek istiyorlardı. Biri görünen, yaşanan gerçekler ve olgular, diğeri ise iç dünyayı oluşturan alt katman. Bu akımın özelliği öznenin iç dünyasını temel almasıydı. Bireyin duygusal yaşamı, nesnel gerçeklik ya da basit anlamda yaşanmışlık yerine geride kalan izler ve sembollerdi. Jules Massenet bu yıllarda operalarıyla öne çıkmaya başlamıştı. Thaïs operasında kadın kahramanın ruhsal değişimini müzikle anlatıyordu. Thaïs operasının içinde yer alan Sola Keman'ın seslendirdiği Meditasyon Religieuse başlıklı bölüm hemen çok ilgi görmüş ve konser salonlarında ayrı bir eser olarak çalınmaya başlamıştı. Anatole France'ın romanından uyarlanan libretto, Hristiyanlığın ilk yıllarında Mısır'da yaşayan güzel ve havai Thaïs'in eğlenceyle geçen günlerinin ardından gerçek inancı buluşunu anlatır. Yaklaşık 5 dakikalık bu bölüm insan ruhundaki değişimi simgeler.

Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyonu, kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist Iris Şentürker seslendirdi. Simgeciliğin bir özelliği besteci, şair ve ressamların sık sık buluşmalarıydı. Birbirlerinin sanatından beslenme fırsatı buluyorlardı. Mallarmé'nin evinde her salı akşamı buluşup tartışarak akımın manifestosunu yarattılar. Bu yüzden Claude Debussy, edebiyat kadar o günlerde zirve yapan izlenimcilik akımından da etkilendi. Bestelerini yaparken renklerin müzikte nasıl ifade bulacağı konusunu araştırıyordu. Dostlarıyla yazışmalarında bu konunun Debussy için ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Resimdeki tek ton çalışması gibi aynı şeyin değişik bileşenleriyle beste yapmak istiyordu. Claude Debussy'nin 1917 yılında tamamladığı keman ve piyano için sonat onun son yapıtı oldu. Son bölümü yazarken çok zorlanmıştı. Ortaya iki çalgının tüm olanaklarını ustaca kullanacağı bir eser çıkardı. Üç bölümden oluşan sonatı dinliyoruz şimdi.

Claude Debussy'nin keman ve piyano için sonatını Pelin Halkacı Akın ve İris Şentürker'in yorumundan dinledik. Simgecilik akımına yer verdiğimiz programımızda son olarak Gabriel Fauré'nin çok etkileyici Küçük Bir Ninesi'ni dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin Opus 16 keman ve piyano için bersözünü kemanda Pelin Halkacı Akın ve piyanoda İris Şentürker'in yorumundan dinlediniz. Simgecilik akımına yer verdiğimiz bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Ida Hendel, kemanın büyük hanımefendisi olarak bilinen Polonya doğumlu İngiliz sanatçı Ida Hendel, efsanevi kemancılar kuşağının son temsilcilerinden biriydi. Varşova'daki Chopin Akademisi'nde Mieczysław Michalowicz'le, ardından Londra'da Carl Flesch ve Paris'te George Enescu ile eğitim gördü. 9 yaşında Polonya'nın Huberman ödülünü kazandı. 11 yaşında Wieniawski yarışmasında 7. olan Ida Hendel, 13 yaşında Londra'daki Proms'da ilk kez sahneye çıktığında eleştirmenler onu Menuhin'le karşılaştırdı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Ida Hendel kendisini dünyanın dört bir yanına götürecek ve en büyük orkestralar ve şeflerle bir araya getirecek büyük bir solo kariyere başladı. Kendi kuşağının en üst düzey kemancıları arasında tek kadın olarak öne çıkan ve büyük romantik konçertolarda parlayan Ida Hendel'in imzası haline gelen eserler Brahms ve Sibelius'un keman konçertoları oldu. 20. yüzyılın en büyük keman virtüözlerinden Ida Hendel, 1 Temmuz 2020'de 96 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Avustralyalı soprano Damneli Melba, başarısız bir yüz germe ameliyatının ardından oluşan cilt enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tüm zamanların en pahalı opera kostümü 1895'te Covent Garden'da Adelina Patti tarafından giyilmiş. Değeri 15 milyon sterlinmiş.

Müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

2026 Karl Maria von Weber'in 200. ölüm yıl dönümüne denk geliyor. Alman romantik operasının babası olarak anılan bestecinin ölümünün 200. yıl dönümü vesilesiyle Almanya'nın Dresden şehri 2026'yı Weber'e adadığını ilan etti. Neden Dresden diye soracak olursanız Dresden Karl Maria von Weber'in adıyla yakından ilişkili. 1817'den 1826'daki ölümüne kadar Dresden'de yaşayan Weber, Kraliyet Orkestra Şefi ve Saray Operası Direktörü olarak görev yaptığı Dresden'in müzik hayatını derinden etkilemiş. Şehri müzikal romantizmin merkezi haline getirmiş ve en ünlü eserini Der Freischütz Operası'nı burada bestelemiş. İşte tüm bu yaşananlar yüzünden 2026 yılı boyunca besteciyi onurlandıran geniş çaplı etkinlikler düzenleyecek Dresden. Ölümünün 200. yıl dönümünde tarihi mekanlarda düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anacak Dresden'e müzikal kimlik kazandıran romantik besteci Karl Maria von Weber.

Karl Maria von Weber, Alman romantik operasının gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Romantik akımı tam anlamıyla yansıtan Der Freischütz adlı operası, opera dünyasında ilk Alman başyapıtlarından biri olarak kabul edildi. Ancak Weber'in göz ardı edilen başka becerileri de vardı. Ünlü bir orkestra şefiydi Weber, romancı, deneme yazarı, eleştirmendi. Çok yönlü bestecinin ayrıca çok iyi gitar çaldığını ve heyecan verici doğaçlamalarıyla tanınan virtüöz bir piyanist olduğunu da unutmayalım.

Karl Maria von Weber müzik dünyasına 1812 ile 1822 yılları arasında bestelediği 4 tane piyano sonatı bıraktı. Bu eserler piyano edebiyatının temel taşları olarak kabul edilir. Weber 1812 yılının başlarında Do majör tonundaki birinci piyano sonatını bestelediğinde 26 yaşındaydı. Bestecinin piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olduğu söylenir. Weber piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olmasının nedenlerinden biri de ellerinin büyük olmasıymış. Öğrencisi Julius Benedict, Weber'in her notayı aynı kolaylıkla çalabildiğini son derece derin ifade gerektiren yerlerde piyanodan vokal bir ton ortaya çıkarabilme gücüne sahip olduğunu, ellerini neredeyse iki oktav büyüklüğünde açabildiğini yazmıştı. Birinci piyano sonatının adagio bölümünü dinlediğimizde Weber'in öğrencisinin sözünü ettiği bu vokal tonun bir kısmını duyabiliriz. Dikkat edin bakın, müzik oldukça süslü bir opera aryasına da benziyor.

Karl Maria von Weber, 39 yıl süren kısa ama çok verimli geçen bestecilik yaşamında inanılmaz sayıda eser yazdı. Weber'in müziği günümüz müzisyenleri ve dinleyicileri tarafından büyük ölçüde bilinmiyor. Aslında harika eserler yazmış ama ne yazık ki bestecinin müzikal ünü, operaları, klarnet konçertoları ve diğer birkaç eseriyle sınırlı kalmış. Weber'in biyografisinde bestecinin çok yetenekli bir gitarist olduğu belirtiliyor. Weber gitarı çok seviyordu. Mario Giuliani gibi dönemin ünlü gitaristleriyle iletişim halindeydi ve sık sık kendi şarkılarını dönemin popüler konser salonlarında gitar eşliğinde hem çalıp hem söyledi. Weber'in gitar eşlikli şarkıları erken dönem Schubert şarkılarıyla aynı seviyede son derece büyüleyici, lirik ve dramatik şarkılar olarak tanımlanır ve gitar asla sadece bir eşlik unsuru olarak rol oynamaz.

Weber'in klasik formları erken romantik ifadeyle birleştirdiği keman sonatlarını hiç dinlemiş miydiniz? 1810 yılında besteci keman ve piyano için Opus 10 numaralı 6 sonat besteledi. Amatör müzisyenler için bestelediği ve onlara ithaf ettiği bu sonat dizisine keman ve forte piyano için ilerici sonatlar başlığını verdi. Sonatlar süreliğinin kısalığı yüzünden yarım kalmış izlenimi verse de güçlü ve zarif melodiler içerir. Dönemin müzik otoritelerinin Weber geleneklere meydan okuma biçiminde bir küstahlık sergiliyor diye tanımladıkları keman sonatlarının çoğunda ilginç bir özellik var. O da Alman olmayan dans formlarını içermesi. Weber sonatlarının bazılarının bölümlerine Polonya havaları, Rus havaları veya Çigan havaları gibi başlıklar koymuş ve bu başlıklar altında sanki bizi sahne eserlerinin havasına çekmek istemiş. Canlı dans formları sayesinde daha da etkileyici hale gelen keman sonatlarını dinlerken besteci bize büyük bir melodi ustası olduğunu da hatırlatıyor.

Karl Maria von Weber'in oda müziği sınıfına giren sadece 3 eseri var. Piyanolu dörtlüsü, klarnetli beşlisi ve flüt veya keman, cello ve piyano için triosu. Weber sadece Der Freischütz'ü bestelemek için mi doğmuştu? En azından birçok kişi böyle düşünüyor ama Weber'in her türden 300'den fazla eser yazdığını hatırlamamız lazım. Örneğin 22 yaşındaki bir bestecinin eseri olan gençlik enerjisiyle dolu Si bemol majör piyanolu dörtlüsü. Romantik döneme önemli katkılarda bulunan Alman besteci, yazar, müzik eleştirmeni E.T.A. Hoffmann tarafından tesadüfen keşfedilen fantastik bir oda müziği eseri. Piyanolu dörtlü klasik dönemin süslemeleriyle örtülü olsa da romantizmin müzikteki ilk işaretlerini gösteriyor. Mozart'ın eşi Constanze'nin kuzeni olan Karl Maria von Weber yaşamı boyunca ikinci bir Mozart olmak istemiş, Mozart'tan güçlü bir şekilde etkilenmişti. Özellikle oda müziği eserlerinde form ve teknik bakımdan Mozart'ı kendine örnek almıştı besteci. Belki de bu yüzden Karl Maria von Weber'in Si bemol majör piyanolu dörtlüsünün üzerinde Mozart'ın hayaletinin dolaştığı söylenir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı dilerim. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çelist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Lieber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: 9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection, sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve Masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Kantı abiyle. Nil Kocamangil hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir konuğum var. Arpist Engin Kansu, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Çocukluğunuzdan başlayarak, yani müziğe ilginiz nasıldı? Aileniz mi keşfetti sizi? Nasıl oldu konservatuvara başlamanız?
1: Ankaralıyım ben. Ankara'da ilkokula giderken zaten aklım hep yani müzikle çok ilgileniyordum. Okulda bir blok flüt korosu vardı. Ona gidiyordum. Ondan sonra piyano dersleri alıyordum falan ve gerçekten bütün fokusum oradaydı yani. Ondan sonra çok sevdiğim bir müzik öğretmenim vardı. Bir gün annemleri çağırıp demiş ki yani çok ilgili ve düşünür müsünüz konservatuara sokmayı gibi. Onlar da bana söylediler. Tabii ben tam bilmiyorum o zaman o konsepti. Konservatuar nedir falan. Hani profesyonel müzisyen nasıl olunur falan. Bunlar bana hep yabancı ama gayet çok çabuk bir şekilde olur dedim yani. Çünkü hani müzik okunuyor, müzisyen olunuyor falan. Tamam dedim yani ben çok isterim sınava girmeyi. O şekilde oldu.
0: Gelelim sınavınıza. Şimdi sınavda arp nasıl seçildi? Çünkü sanıyorum enstrümanları hocalar size teklif ediyorlar değil mi? Bunu çalar mısın mı deniyor ya da sizi arpa alalım mı deniyor?
1: Evet, şöyle önce kulak sınavına giriyoruz.
0: Mutlaka,
1: ondan
0: evet.
1: Sonra o sınavlar sonucunda girmeye hak kazananlarla hocalar görüşüyor birebir. Yani bize de tercih soruyorlar falan. Ben de işte çocuk aklımla piyano çalıyorum zaten. Hani başka bir şey olsun falan diye flüt ve keman yazmıştım ama onu da söyledim sınavda. Nedense o yani onunla çok ilgilenmediler. Orada arp çalıp çalmak istemediğimi sordular biraz parmaklarıma baktıktan sonra. Ben de tam arp ne olduğunu bilmediğim için böyle yani falan gibi bir şey yaptım. Hatta babam anlatır hep böyle pencereden bakıyormuş bana. Böyle bir ara suratını buruşturdu, ne oldu falan dedi. Dedim arp ister misin dediler. Ben de yani olur falan gibi bir şey dedim tam o sırada dedim.
0: Arp için ellere mi bakılıyor, parmaklara mı bakılıyor? Çünkü sanıyorum üflemeliler için dudak yapısına bakılıyor. Arp için.
1: Ya arp için tabii şimdi böyle direkt bir şey söyleyemiyorum aslında. Yani tabii ki parmakların böyle güçlü olması derler, esnek olması derler falan filan ama yani açıkçası bence biraz da şans oluyor. Yani orada işte kontenjana bağlı durumlar oluyor. İşte yani tabii daha çok ellere bakılıyor ama
0: Evet,
1: biraz da şans diyebiliriz
0: bakılıyor.
1: Bence.
0: Evet. Müjgan Aydın'la başlamışsınız.
1: Evet, Müşken Hocam.
0: Mutlu musunuz? Enstrümanınızdan memnun musunuz?
1: Çok memnunum. Önce biraz bir sürdü tabii ki böyle. Aklım
0: Alışmak.
1: Hep böyle flütteydi benim koridorda falan duydukça. Ama ondan sonra çok sevdim. Müjgan Hoca da gerçekten yani bir tanedir. Çok yani iyi anlaşmıştık. Ankara Opera'daydı o zaman. Şimdi emekli oldu ama hala hocalığa devam ediyor. O çok severek yani
0: ne güzel.
1: Başlattı beni arpa o yüzden.
0: Sonra bittikten sonra mı? Burada görüyorum Almanya var. Almanya'ya bitirdikten sonra mı gittiniz? Lisans için.
1: Gittim.
0: Detmold değil mi?
1: Detmold küçük bir yerdir. Sadece müzisyenlerin bildiği. Yani bazı Almanlara sorsanız bile
0: bilmeyebilir.
1: Bilmeyebilirler ama her müzisyen bilir yani.
0: Müzik akademisine gidiyorsunuz değil mi?
1: Gidiyorum.
0: Lisans bitiyor, lisans üstü de orada.
1: Evet.
0: Değil mi? Kimlerle çalıştınız? Burada görüyorum ustalık sınıflarına katılmışsınız. Almanya çok hareketli geçmiş sizin için.
1: Ya çok hareketliydi gerçekten. Bir kere oradaki hocama da çok severek, isteyerek gittim bir konserini duyduktan sonra. Benim için yani en doğru hocaydı diyebilirim gerçekten. Kendisi hem Fransız, yani Fransa'da da eğitim almış, Fransız ekolüne sahip ama Almanya'da ders veren bir hocaydı. Ve çok güzel geçti. Her sene de okula birini davet ederdi bir önemli bir yer bir şey. Yani bir yerlere gitmeme gerek kalmazdı
0: Hep orada
1: bile.
0: Ustalık sınıfları.
1: Evet ya
0: Harika.
1: Başka yerlere de gittim ama çoğu okulda oldu yani. Hatta her sene iki kişi gelirdi dönem dönem. Yani çok sevdiğim arpçılarla çalışma fırsatı yakaladım.
0: Önemli isimler var burada görüyorum gerçekten. Isabelle Moretti var, Alice Gilles var değil mi? Sonra lisans üstü de orada dediğim gibi hatta doktora da orada.
1: Evet.
0: Yani doktorayı bitirdikten sonra bir de orada bir orkestrada çaldığınız bir dönemde var.
1: Ya evet tam ben aslında o sıralarda orada sınavlara da giriyordum. Orada kalma gibi bir hayalim de vardı. İlk önce Mahler Chamber Orkestra, Mahler Oda Orkestrası'nda böyle bir akademi programına katıldım. Ondan sonra da 6 aylık bir staj dönemi oldu Duisburg Filarmoni'de. Hem opera hem senfoni orkestrasıdır. Birçok projede orada çalıştım.
0: Çaldınız belli yani.
1: Çaldım.
0: Konserlerde.
1: Hı-hı.
0: Evet,
1: tabii.
0: Evet.
1: Çok keyifliydi.
0: Devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim istiyorum. Bu arp repertuarında önemlidir mutlaka ama benim pek duymadığım besteciler güzel kayıtlar getirmiş sevgili Engin. İlkinden başlayalım, bir rapsodi dinleyeceğiz. Hı hı. Fransız bir besteci ama Amerikalı galiba. Amerika vatandaşı mı?
1: Evet, Fransa'da doğmuş, ondan sonra Amerika'ya göç etmiş bir besteci. Gerçekten arpın tüm renklerini, kendi de arpçı olduğu için arpın renklerini göstermeyi bilen, arpa da çok güzel yazabilen dolayısıyla bir besteci. Solo resitallerde çok sık tercih edilen bir eserdir. O yüzden ben de kaydı vardı, onu yollamak istedim size.
0: Güzel bir kayıt dinledim ben, gerçekten güzel. Marcel Grandjani değil mi? Fransızca daha adalı söyleniyor belki ama.
1: Büyük ihtimalle.
0: Evet. İlk Marcel Grandjani'nin rapsodisini dinliyoruz. Engin Kansu seslendiriyor.

0: Marcel Grandjean'in Rapsodisi'ni dinledik. Arpist Engin Kansu seslendirdi. Sevgili Engin'le sohbetimize devam ediyoruz. Almanya'da kalmıştık. Sanıyorum doktora da bittikten, Duisburg Filarmoni Orkestrası'ndaki çalışmalarınız da bittikten sonraki 2020 çok kritik bir yıl. Sanıyorum pandeminin en yoğun
1: Evet.
0: olduğu dönem. Siz dönmeye karar veriyorsunuz ülkeye ki orkestra bir sınav açıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası büyük şans.
1: Ya çok büyük şans. Şöyle aslında tam geri dönmeyi düşünmüyordum. Benim tam Duisburg Filarmoni'deki staj dönemimin bitiş zamanına gelirken pandemi patlak verdi ve her şey kapandı. Yani bütün sınavlar kapandı. Okul dönemi askıya alındı. Böyle her şey online'a döndü. Seyahat edemez olduk falan filan ve dedim ki yani galiba tam da doktoramın son dönemiydi. Ben galiba yani geri dönüyorum yani. Çünkü doktoradan sonra da okunacak başka bir şey olmuyor. Mesela ikinci master falan yapma hakkı bitmiş oluyor. Dedim tamam yani dönüyorum falan derken böyle bir sınav haberi aldık ve hani kadro sınavıydı yani gerçekten sözleşme
0: Hem de
1: sınavıydı.
0: arpa açılması çok büyük şans diye
1: Yani sınavın
0: düşünüyorum.
1: açılması çok büyük şans, arpa kadro açılması çok büyük şans derken ben Kasım 2020'de benim mezuniyet sınavım vardı. Ağustos'ta Ankara'ya böyle maskelerle falan
0: Evet, evet, evet.
1: yolculuklar yaparak sınava geldim. Ondan sonra işte sonuçlar açıklandı. Çok sevindik falan. Ondan sonra sınavımı çaldım Almanya'da ve geri dönmüş oldum.
0: Evet, sevgili Çağatay'ın yanındasınız diyemeyeceğim çünkü iki arp fazla konserlerde çalınmıyor değil mi? Çağatay
1: Yani
0: Akyol'la
1: evet
0: birlikte.
1: Çağatay abiyle beraber çalışıyoruz. Şimdi o tabii ki grup şefi
0: Tabii ki o
1: pozisyonunda.
0: yıllardır çalıyor
1: Tabii
0: çünkü.
1: tabii.
0: Evet.
1: Beraber karar veriyoruz nasıl yapacağımıza. Ama iki arp olduğu zaman da ki çok yani aslında iki üç kere oluyor sezonun içinde. Birlikte de çaldığımız oluyor yani.
0: Bu sezonda da vardır umarım.
1: Var tabii Ekim sonunda var bir tane Kasım'da var açıklandı sezonumuz.
0: Evet, program açık.
1: CSO'nun Instagram sayfasından
0: Evet,
1: görülebilir.
0: görünebilir. Evet, orkestranın da 200. yılı devam ediyor.
1: Evet,
0: Geçen
1: evet.
0: yıl başladı aslında.
1: 2026'da bütün
0: Başladı,
1: yıl
0: evet.
1: boyunca.
0: Önümüzdeki yılda devam edecek. Çok özel konserler var.
1: Evet.
0: Biliyorum, biletlerini almaya çalışıyoruz şimdiden.
1: Evet, bu sene önceden de açıldı. Biraz böyle talep oldu galiba.
0: Evet,
1: Güzel oldu.
0: geçen sene de çok talep vardı. Çok özel konserler dinledik aslında. Orkestradaki konserleriniz bu şekilde Çağatay'la anlaşarak devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Sezon başlayacak çok yakında.
1: Başlıyoruz 2 Ekim'de. Bekleriz herkesi.
0: Evet. Şimdi bir eser daha var. Burada bir Türk besteci. Bunu da çalalım istiyoruz ikinci ara olarak. Sıdıka Özdil, Özdilleri biliyoruz. Özdil kardeşleri,
1: Evet.
0: İnci Özdil ve Sıdıka Özdil çok özel insanlar. Orkestra şefi İnci Özdil. Sıdıka Özdil de besteci. O şeyden, okulunuzdan tanıyorsunuz herhalde.
1: Şöyle Sıdıka Hoca'yla ben de ismen biliyordum öncesinde ama Almanya'da benim bir sınavım için mezuniyet sınavlarımın birinde çalmak için Türk bir eser arıyorduk. Ondan sonra benim hocam da dedi ki Sıdıka Özdil'i bilir misin? Dedi. Evet dedim biliyorum. Onun arp için yazdığı bir eser var. Onu hiç duydun mu falan dedim. Duymadım. Tabii, yani duymamıştım gerçekten. Biliyor musun dedi. Onu bana yazdı dedi. Ben böyle nasıl yani falan derken meğer Sıdıka Hoca'yla benim hocam bir festivalde İtalya'da sanırım tanışıyorlar, çok iyi anlaşıyorlar falan ve benim hocam bir eser rica ediyor Sıdıka Hoca'dan. Ondan sonra ve bu eser ortaya çıkıyor. Benim hocam çok güzel Hollandalıdır. Orada premierini yapıyor
0: Adı
1: falan.
0: nedir hocanızın
1: Hodili
0: adını?
1: ve Schramm.
0: Evet.
1: Şimdi de rektör oldu Detmold'de.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ondan sonra dedim bu nasıl bir tesadüf falan dedim hemen öğrenmeye başlayayım falan. Hem de sonra Sıdıka Hoca'ya ulaşmak istedim. Ve ondan sonra böyle bir tanışmamız oldu. Çok keyifli konuştuk dedim böyle böyle falan ben sınavda çalacağım. Kendisi de bana böyle yardımcı oldu. Sonra da 2015'te falan Türkiye premierini ben yaptım Türkiye'de. Ondan sonra da başka bir bizim okulda da kaydını yaptık. Hatta Sıdıka Hoca da vardı yanımda kaydı yaparken. Böyle çok değişik bir tesadüf,
0: evet,
1: bir eser benim için.
0: Eser gerçekten ilginç bir eser. Aganta Burina Burinata. Bu Halikarnas balıkçısıyla ilgisi var sanıyorum.
1: Tabii ki onun kitabından esinlenmiş ya da fikir ya oradan gelmiş diye söyleyeyim. O denizdeki fırtınaları falan eserde duyabiliyorsunuz ve bazı yerlerde bölüm bölüm açıklamaları da var. Hani fırtınanın kopuşu, alabora oluşlar, böyle bir rüya hali, baş kahramanı falan hepsini duyabiliyorsunuz eserde.
0: 3 bölüm değil mi?
1: 3 bölüm.
0: Yani adı gibi belki.
1: Aynen öyle. Agana, Aganta, Burina, Burinata.
0: Evet. Çağdaş eserlerde çok fazla nota yok diyebiliyorum. Yani bazı hisler, bazı çalmanıza yardımcı olacak şeyler oluyormuş değil mi? Öyle notalarda.
1: Efektlerle de böyle nasıl diyeyim göstermeye çalışılıyor bazı duygular, bazı anlar. Benim yani arpta da modern müzik gerçekten başka bestecilerin de çok çok sık kullan yani çok fazla eser var ve çok seviyorum. Çünkü hani arpın sadece bu klasik o görüntüsü böyle hani şey zarif meleklerin çalgısı falan filan. Evet belki gerçekten öyle ama başka yönlerini de çok güzel gösterebildiğini düşünüyorum böyle çağdaş eserlerin.
0: Evet.
1: O yüzden ayrıca seviyorum ben yani.
0: Evet, şimdi dinleyeceğiz bu güzel eseri. Biraz uzunca bir eser ama ben bölümleri kesmedim hepsini. 3 bölümü de çalacağız şimdi. Sıdıka Özdil'in Aganta Burina Burinata'sını dinliyoruz. Engin Kansu seslendiriyor.

0: Sıdıka Özdil'in Aganta Burina Burinata adlı eserini dinledik. Arp için yazılan eseri Engin Kansu seslendirdi. Engin Kansu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Ben bu esere ben öncesinde çalışayım diye sanıyorum notalarımı istemişsiniz. Oradan bir soru geldi aklıma. Sizin eğitim sürecinizde sanıyorum arp eserlerini, bildiğiniz eserleri belki daha kolay çalıyorsunuz. Mesela Handel'in konçertosunu diyelim ya da ne bileyim barok dönemde pek çok besteci var. Dittersdorf var, Boldio var. Yani o bildiğiniz eserleri belki daha kolay çıkarıyorsunuz diyeyim bir konser için çalışırken. Ama bilmediğiniz bir eser nasıl oluyor? Gerçekten repertuarınız da geniş mi? Oradan yola çıkarak sormak istiyorum. Yani nasıl oluyor bir konsere hazırlanmak?
1: Yani tabii ki çocukluktan bu yana çok dinlediğimiz için arp için yazılmış eserleri falan çalmadan bile önce çok aşina oluyoruz gerçekten. Yani ben onu çalarken hiçbir zaman hiçbir yerini ilk defa duymuş olmuyorum.
0: Zorlanmıyorsunuz sanıyorum.
1: Yani tabii çok yani değişiyor. Zorlanabildiğimiz şeyler de oluyor ama çok aşina olmuş oluyorum yani. Bir sürü arpçıdan dinlemiş oluyorum mesela onu çalışmaya başlarken. Onun dışında kendim yani böyle arpım çok fazla ses renginin çok ben geniş olduğunu düşünüyorum. Aranjeler var çok fazla piyanodan. Öyle eserleri çalmayı da çok seviyorum. Kendim bir resitale hazırlandığım zaman mutlaka virtüözik bir eser olmasını tercih ediyorum. Onun dışında popüler ve seyirciye çabuk ulaşabilecek şeyler de seçmeye çalışıyorum. Her dönemden eserler bulundurmaya çalışıyorum. Bu şekilde yani başka arp için yani arpçı olmayan bestecilerden de çok fazla tercih yapıyorum. Çünkü seyircilere ilginç geldiğini düşünüyorum. Mesela bir Scarlatti'yi arpta dinlemek ilginç geliyor yani
0: seyircilere. Oda Birliği konserleri veriyor musunuz? Mesela arp flütle çok güzel oluyor.
1: Oda müziği konserleri veriyoruz. Oda müziği yapmayı çok seviyorum gerçekten. Yani düyolar tabii ki çok popüler oluyor. Keman, arp, arp, flüt, triyolar ya da kuartetlerle de birçok konserimiz oldu. Mavi Salon'da çalıyoruz.
0: Evet, evet, evet. Orası oda müziği için ideal.
1: Tabii
0: çok
1: tabii
0: güzel.
1: Orada arp da dinlemek ilginç geliyor yani.
0: Oda Birliği konserleri veriyor musunuz? Mesela arp flütle çok güzel oluyor.
1: Oda müziği konserleri veriyoruz. Oda müziği yapmayı çok seviyorum gerçekten. Yani düyolar tabii ki çok popüler oluyor. Keman, arp, arp, flüt, triyolar ya da kuartetlerle de birçok konserimiz oldu.

0: takip edelim bundan sonra
1: Olacak
0: gerçekten.
1: tabii ki.
0: Arp zaten çok sevdiğimiz bir enstrüman. Huzur veren sanıyorum size de aynı şekilde geliyordur mutlaka sesi konusunda. Meditatif bir enstrüman değil mi?
1: Öyle öyle. Gerçekten yani tabii ki ilk verdiği etki bu oluyor
0: Huzur,
1: yani.
0: evet.
1: Huzur ne böyle şey rahatlatıcı böyle şey yani güzel tabii ki
0: Evet.
1: seviyoruz.
0: Evet. Şimdi bir eserimiz daha var. Son eserimiz olacak bu. Bu da bir Belçikalı besteci.
1: Evet.
0: Bu birinci dinlediğimiz besteci de Paris Konservatuvarı'nda eğitim almış bir besteciydi. Bu da öyle. Neler söylersiniz? Félix Godefroy.
1: Evet, Venedik Karnavalı
0: Evet.
1: zaten çok bilindik bir İtalyan halk şarkısı aslında ve zamanla bütün yani enstrümanlar için yani böyle virtüözite gösteren bir ve yani tema ve varyasyonlar şeklinde bütün enstrümanlara uyarlanmış yani her enstrümana başkası uyarlamış falan. Bu da arp için olan uyarlamalarından bir tane temayı duyabilirsiniz. Yine tabii ki arpçı bir besteci. Kendisi de arpçıydı.
0: Evet.
1: Çok arpın çok güzel bütün olanaklarını gösterebildiğini düşünüyorum ve seyircilerin de çok sevdiği bir eser.
0: Evet, gerçekten güzel bir eser o da. Son olarak o eseri dinleyelim. Félix Godefroy'un Venedik Karnavalı'nı dinleyeceğiz. Sonra kapanışı yapacağız.

0: Félix Godofoa'nın Venedik Karnavalı'nı dinledik. Engin Kansu seslendirdi. Bu haftaki konuğum Engin Kansu'ydu. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Bu ilk programımız olsun. Bundan sonra beklerim değişik konserlerinize, değişik kayıtlarınızla.
1: Tabii ki.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu'yla yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı. Sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

İda Hendel. Kemanın büyük hanımefendisi olarak bilinen Polonya doğumlu İngiliz sanatçı İda Hendel, efsanevi kemancılar kuşağının son temsilcilerinden biriydi. Varşova'daki Chopin Akademisi'nde Mieczysław Michałowicz ile ardından Londra'da Karl Flesch ve Paris'te George Enescu ile eğitim gördü. 9 yaşında Polonya'nın Huberman ödülünü kazandı. 11 yaşında Wieniawski yarışmasında 7. olan İda Hendel, 13 yaşında Londra'daki Proms'da ilk kez sahneye çıktığında eleştirmenler onu Menuhin'le karşılaştırdı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde İda Hendel kendisini dünyanın dört bir yanına götürecek ve en büyük orkestralar ve şeflerle bir araya getirecek büyük bir solo kariyere başladı. Kendi kuşağının en üst düzey kemancıları arasında tek kadın olarak öne çıkan ve büyük romantik konçertolarda parlayan İda Hendel'in imzası haline gelen eserler Brahms ve Sibelius'un keman konçertoları oldu. 20. yüzyılın en büyük keman virtüözlerinden İda Hendel, 1 Temmuz 2020'de 96 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Avustralyalı soprano Dam Nelly Melba, başarısız bir yüz germe ameliyatının ardından oluşan cilt enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tüm zamanların en pahalı opera kostümü 1895'te Covent Garden'da Adelina Patti tarafından giyilmiş. Değeri 15 milyon sterlin.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Weber benim öğretmenimdi. Her şeyi ondan öğrendim. Richard Wagner.

2026 Karl Maria von Weber'in 200. ölüm yıl dönümüne denk geliyor. Alman romantik operasının babası olarak anılan bestecinin ölümünün 200. yıl dönümü vesilesiyle Almanya'nın Dresden şehri 2026'yı Weber'e adadığını ilan etti. Neden Dresden diye soracak olursanız Dresden Karl Maria von Weber'in adıyla yakından ilişkili. 1817'den 1826'daki ölümüne kadar Dresden'de yaşayan Weber, Kraliyet Orkestra Şefi ve Saray Operası Direktörü olarak görev yaptığı Dresden'in müzik hayatını derinden etkilemiş. Şehri müzikal romantizmin merkezi haline getirmiş ve en ünlü eserini Der Freischütz operasını burada bestelemiş. İşte tüm bu yaşananlar yüzünden 2026 yılı boyunca besteciyi onurlandıran geniş çaplı etkinlikler düzenleyecek Dresden. Ölümünün 200. yıl dönümünde tarihi mekanlarda düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anacak Dresden'e müzikal kimlik kazandıran romantik besteci Karl Maria von Weber.

Karl Maria von Weber, Alman romantik operasının gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Romantik akımı tam anlamıyla yansıtan Der Freischütz adlı operası, opera dünyasında ilk Alman başyapıtlarından biri olarak kabul edildi. Ancak Weber'in göz ardı edilen başka becerileri de vardı. Ünlü bir orkestra şefiydi Weber, romancı, deneme yazarı, eleştirmendi. Çok yönlü bestecinin ayrıca çok iyi gitar çaldığını ve heyecan verici doğaçlamalarıyla tanınan virtüöz bir piyanist olduğunu da unutmayalım.

Maria von Weber müzik dünyasına 1812 ile 1822 yılları arasında bestelediği 4 tane piyano sonatı bıraktı. Bu eserler piyano edebiyatının temel taşları olarak kabul edilir. Weber 1812 yılının başlarında Do majör tonundaki birinci piyano sonatını bestelediğinde 26 yaşındaydı. Bestecinin piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olduğu söylenir. Weber piyano sonatlarının teknik olarak zorlayıcı olmasının nedenlerinden biri de ellerinin büyük olmasıymış. Öğrencisi Julius Benedict, Weber'in her notayı aynı kolaylıkla çalabildiğini son derece derin ifade gerektiren yerlerde piyanodan vokal bir ton ortaya çıkarabilme gücüne sahip olduğunu, ellerini neredeyse iki oktav büyüklüğünde açabildiğini yazmıştı. Birinci piyano sonatının adagio bölümünü dinlediğimizde Weber'in öğrencisinin sözüne ettiği bu vokal tonun bir kısmını duyabiliriz. Dikkat edin bakın, müzik oldukça süslü bir opera aryasına da benziyor.

Karl Maria von Weber, 39 yıl süren kısa ama çok verimli geçen bestecilik yaşamında inanılmaz sayıda eser yazdı. Weber'in müziği günümüz müzisyenleri ve dinleyicileri tarafından büyük ölçüde bilinmiyor. Aslında harika eserler yazmış ama ne yazık ki bestecinin müzikal ünü operaları, klarnet konçertoları ve diğer birkaç eseriyle sınırlı kalmış. Weber'in biyografisinde bestecinin çok yetenekli bir gitarist olduğu belirtiliyor. Weber gitarı çok seviyordu. Mario Giuliani gibi dönemin ünlü gitaristleriyle iletişim halindeydi ve sık sık kendi şarkılarını dönemin popüler konser salonlarında gitar eşliğinde hem çalıp hem söyledi. Weber'in gitar eşlikli şarkıları erken dönem Schubert şarkılarıyla aynı seviyede, son derece büyüleyici, lirik ve dramatik şarkılar olarak tanımlanır ve gitar asla sadece bir eşlik unsuru olarak rol oynamaz.

Weber'in klasik formları erken romantik ifadeyle birleştirdiği keman sonatlarını hiç dinlemiş miydiniz? 1810 yılında besteci keman ve piyano için Opus 10 numaralı 6 sonat besteledi. Amatör müzisyenler için bestelediği ve onlara ithaf ettiği bu sonat dizisine keman ve forte piyano için ilerici sonatlar başlığını verdi. Sonatlar süreliğinin kısalığı yüzünden yarım kalmış izlenimi verse de güçlü ve zarif melodiler içerir. Dönemin müzik otoritelerinin Weber geleneklere meydan okuma biçiminde bir küstahlık sergiliyor diye tanımladıkları keman sonatlarının çoğunda ilginç bir özellik var. O da Alman olmayan dans formlarını içermesi. Weber sonatlarının bazılarının bölümlerine Polonya havaları, Rus havaları veya Çigan havaları gibi başlıklar koymuş ve bu başlıklar altında sanki bizi sahne eserlerinin havasına çekmek istemiş. Canlı dans formları sayesinde daha da etkileyici hale gelen keman sonatlarını dinlerken besteci bize büyük bir melodi ustası olduğunu da hatırlatıyor.

Karl Maria von Weber'in oda müziği sınıfına giren sadece 3 eseri var. Piyanolu dörtlüsü, klarnetli beşlisi ve flüt veya keman, çello ve piyano için triosu. Weber sadece Der Freischütz'ü bestelemek için mi doğmuştu? En azından birçok kişi böyle düşünüyor ama Weber'in her türden 300'den fazla eser yazdığını hatırlamamız lazım. Örneğin 22 yaşındaki bir bestecinin eseri olan gençlik enerjisiyle dolu Si bemol majör piyanolu dörtlüsü. Romantik döneme önemli katkılarda bulunan Alman besteci, yazar, müzik piyanolu dörtlüsü, klarnetli beşlisi ve flüt veya keman, çello ve piyano için triosu. Weber sadece Der Freischütz'ü bestelemek için mi doğmuştu? En azından birçok kişi böyle düşünüyor ama Weber'in her türden 300'den fazla eser yazdığını hatırlamamız lazım. Örneğin 22 yaşındaki bir bestecinin eseri olan gençlik enerjisiyle dolu Si bemol majör piyano.

Mozart'ın eşi Constanze'nin kuzeni olan Karl Maria von Weber yaşamı boyunca ikinci bir Mozart olmak istemiş, Mozart'tan güçlü bir şekilde etkilenmişti. Özellikle oda müziği eserlerinde form ve teknik bakımdan Mozart'ı kendine örnek almıştı besteci. Belki de bu yüzden Karl Maria von Weber'in Si bemol majör piyanolu dörtlüsünün üzerinde Mozart'ın hayaletinin dolaştığı söylenir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı dilerim. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir konuğum var. Arpist Engin Kansu, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Çocukluğunuzdan başlayarak, yani müziğe ilginiz nasıldı? Aileniz mi keşfetti sizi? Nasıl oldu konservatuvara başlamanız?
1: Ankaralıyım ben. Ankara'da ilkokula giderken zaten aklım hep yani müzikle çok ilgileniyordum. Okulda bir blok flüt korosu vardı. Ona gidiyordum. Ondan sonra piyano dersleri alıyordum falan ve gerçekten bütün fokusum oradaydı yani. Ondan sonra çok sevdiğim bir müzik öğretmenim vardı. Bir gün annemleri çağırıp demiş ki yani çok ilgili ve düşünür müsünüz konservatuara sokmayı gibi. Onlar da bana söylediler. Tabii ben tam bilmiyorum o zaman o konsepti. Konservatuar nedir falan. Hani profesyonel müzisyen nasıl olunur falan. Bunlar bana hep yabancı ama gayet çok çabuk bir şekilde olur dedim yani. Çünkü hani müzik okunuyor, müzisyen olunuyor falan. Tamam dedim yani ben çok isterim sınava girmeyi. O şekilde oldu.
0: Gelelim sınavınıza. Şimdi sınavda arp nasıl seçildi? Çünkü sanıyorum enstrümanları hocalar size teklif ediyorlar değil mi? Bunu çalar mısın mı deniyor ya da sizi arpa alalım mı deniyor?
1: Evet, şöyle önce kulak sınavına giriyoruz.
0: Mutlaka,
1: Ondan
0: evet.
1: Sonra o sınavlar sonucunda girmeye hak kazananlarla hocalar görüşüyor birebir. Yani bize de tercih soruyorlar falan. Ben de işte çocuk aklımla piyano çalıyorum zaten. Hani başka bir şey olsun falan diye flüt ve keman yazmıştım. Ama onu da söyledim sınavda. Nedense o yani onunla çok ilgilenmediler. Orada arp çalıp çalmak istemediğimi sordular biraz parmaklarıma baktıktan sonra. Ben de tam arp ne olduğunu bilmediğim için böyle yani falan gibi bir şey yaptım. Hatta babam anlatır hep böyle pencereden bakıyormuş bana. Böyle bir ara suratını buruşturdu, ne oldu falan dedi. Dedim arp ister misin dediler. Ben de yani olur falan gibi bir şey dedim tam o sırada dedim.
0: Arp için ellere mi bakılıyor, parmaklara mı bakılıyor? Çünkü sanıyorum üflemeliler için dudak yapısına bakılıyor. Arp için.
1: Ya arp için tabii şimdi böyle direkt bir şey söyleyemiyorum aslında. Yani tabii ki parmakların böyle güçlü olması derler, esnek olması derler falan filan ama yani açıkçası bence biraz da şans oluyor. Yani orada işte kontenjana bağlı durumlar oluyor. İşte yani tabii daha çok ellere bakılıyor ama
0: Evet,
1: biraz da şans diyebiliriz
0: bakılıyor.
1: bence.
0: Evet. Müjgan Aydın'la başlamışsınız.
1: Evet, Müşken Hocam.
0: Mutlu musunuz? Enstrümanınızdan memnun musunuz?
1: Çok memnunum. Önce biraz bir sürdü tabii ki böyle. Aklım
0: Alışmak.
1: Hep böyle flütteydi benim koridorda falan duydukça. Ama ondan sonra çok sevdim. Müjgan Hoca da gerçekten yani bir tanedir. Çok yani iyi anlaşmıştık. Ankara Opera'da. Operadaydı o zaman. Şimdi emekli oldu ama hala hocalığa devam ediyor. O çok severek yani
0: Ne güzel.
1: Başlattı beni arpa o yüzden.
0: Sonra bittikten sonra mı? Burada görüyorum Almanya var. Almanya'ya bitirdikten sonra mı gittiniz? Lisans için.
1: Gittim.
0: Detmold değil mi?
1: Detmold küçük bir yerdir. Sadece müzisyenlerin bildiği. Yani bazı Almanlara sorsanız bile
0: Bilmeyebilir.
1: Bilmeyebilirler ama her müzisyen bilir yani.
0: Müzik Akademisi'ne gidiyorsunuz değil mi?
1: Gidiyorum.
0: Lisans bitiyor, lisans üstü de orada. Değil
1: Evet.
0: mi? Değil mi? Kimlerle çalıştınız? Burada görüyorum ustalık sınıflarına katılmışsınız. Almanya çok hareketli geçmiş sizin için.
1: Ya çok hareketliydi gerçekten. Bir kere oradaki hocama da çok severek, isteyerek gittim bir konserini duyduktan sonra. Benim için yani en doğru hocaydı diyebilirim gerçekten. Kendisi hem Fransız, ya Fransa'da da eğitim almış, Fransız ekolüne sahip ama Almanya'da ders veren bir hocaydı. Ve çok güzel geçti. Her sene de okula birini davet ederdi bir önemli bir yerpişi. Yani bir yerlere gitmeme gerek
0: Hep orada
1: kalmazdı bile.
0: ustalık sınıfları.
1: Evet ya başka
0: Harika.
1: yerlere de gittim ama çoğu okulda oldu yani. Hatta her sene iki kişi gelirdi dönem dönem. Yani çok sevdiğim arpçılarla çalışma fırsatı yakaladım.
0: Önemli isimler var burada görüyorum gerçekten. Isabelle Moretti var, Alice Gilles var değil mi? Sonra lisans üstü de orada dediğim gibi hatta doktora da orada.
1: Evet.
0: Yani doktorayı bitirdikten sonra bir de orada bir orkestrada çaldığınız bir dönem de var.
1: Ya evet tam ben aslında o sıralarda orada sınavlara da giriyordum. Orada kalma gibi bir hayalim de vardı. İlk önce Mahler Chamber Orkestra, Mahler Oda Orkestrası'nda böyle bir akademi programına katıldım. Ondan sonra da 6 aylık bir staj dönemi oldu Duisburg Filarmoni'de. Hem opera hem senfoni orkestrasıdır. Birçok projede orada çalıştım.
0: Çaldınız belli yani.
1: Çaldım.
0: Konserlerde.
1: Hı-hı,
0: evet,
1: tabii.
0: Evet.
1: Çok keyifliydi.
0: Devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim istiyorum. Bu arp repertuarında önemlidir mutlaka ama benim pek duymadığım besteciler, güzel kayıtlar getirmiş sevgili Engin. İlkinden başlayalım, bir rapsodi dinleyeceğiz. Hı-hı. Fransız bir besteci ama Amerikalı galiba. Amerika vatandaşı mı?
1: Evet, Fransa'da doğmuş, ondan sonra Amerika'ya göç etmiş bir besteci. Gerçekten arpın tüm renklerini, kendi de arpçı olduğu için arpın renklerini göstermeyi bilen, arpa da çok güzel yazabilen dolayısıyla bir besteci. Solo resitallerde çok sık tercih edilen bir eserdir. O yüzden ben de kaydı vardı, onu yollamak istedim size.
0: Güzel bir kayıt dinledim ben, gerçekten güzel. Marcel Grandjani değil mi? Fransızca daha ağdalı söyleniyor belki ama.
1: Büyük ihtimalle.
0: Evet, ilk Marcel Grandjani'nin rapsodisini dinliyoruz. Engin Kansu seslendiriyor.

0: Marcel Grandjean'in Rapsodisini dinledik. Arpist Engin Kansu seslendirdi. Sevgili Engin'le sohbetimize devam ediyoruz. Almanya'da kalmıştık. Sanıyorum doktora da bittikten, Duisburg Filarmoni Orkestrası'ndaki çalışmalarınız da bittikten sonraki 2020 çok kritik bir yıl. Sanıyorum pandeminin en yoğun
1: Evet.
0: olduğu dönem. Siz dönmeye karar veriyorsunuz ülkeye ki orkestra bir sınav açıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası büyük şans.
1: Ya çok büyük şans. Şöyle aslında tam geri dönmeyi düşünmüyordum. Benim tam Duisburg Filarmoni'deki staj dönemimin bitiş zamanına gelirken pandemi patlak verdi ve her şey kapandı. Yani bütün sınavlar kapandı. Okul dönemi askıya alındı. Böyle her şey online'a döndü. Seyahat edemez olduk falan filan ve dedim ki yani galiba tam da doktoramın son dönemiydi. Ben galiba yani geri dönüyorum yani. Çünkü doktoradan sonra da okunacak başka bir şey olmuyor. Mesela ikinci master falan yapma hakkı bitmiş oluyor. Dedim tamam yani dönüyorum falan derken böyle bir sınav haberi aldık ve hani kadro sınavıydı yani gerçekten sözleşme
0: Hem de
1: sınavıydı.
0: arpa açılması çok büyük şans diye
1: Yani sınavın
0: düşünüyorum.
1: açılması çok büyük şans, arpa kadro açılması çok büyük şans derken ben Kasım 2020'de benim mezuniyet sınavım vardı. Ağustos'ta Ankara'ya böyle maskelerle falan
0: Evet, evet, evet.
1: yolculuklar yaparak sınava geldim. Ondan sonra işte sonuçlar açıklandı. Çok sevindik falan. Ondan sonra sınavımı çaldım Almanya'da ve geri dönmüş oldum.
0: Evet, sevgili Çağatay'ın yanındasınız diyemeyeceğim çünkü iki arp fazla konserlerde çalınmıyor değil mi? Çağatay
1: Yani
0: Akyol'la
1: evet
0: birlikte.
1: Çağatay abiyle beraber çalışıyoruz. Şimdi o tabii ki grup şefi
0: Tabii ki o
1: pozisyonunda.
0: yıllardır çalıyor
1: Tabii
0: çünkü.
1: tabii.
0: Evet.
1: Beraber karar veriyoruz nasıl yapacağımıza. Ama iki arp olduğu zaman da ki çok yani aslında 2-3 kere oluyor sezonun içinde. Birlikte de çaldığımız oluyor yani.
0: Bu sezonda da vardır umarım.
1: Var tabii Ekim sonunda var bir tane, Kasım'da var. Açıklandı sezonumuz.
0: Evet, program
1: CSO'nun
0: açık.
1: Instagram sayfasından
0: Evet,
1: görülebilir.
0: görünebilir. Evet, orkestranın da 200. yılı devam ediyor.
1: Evet,
0: Geçen
1: evet.
0: yıl başladı aslında.
1: 2026'da
0: Başladı,
1: bütün yıl
0: evet.
1: boyunca.
0: Önümüzdeki yılda devam edecek. Çok özel konserler var.
1: Evet.
0: Biliyorum, biletlerini almaya çalışıyoruz şimdiden.
1: Evet, bu sene önceden de açıldı. Biraz böyle talep oldu galiba.
0: Evet,
1: Güzel oldu.
0: geçen sene de çok talep vardı. Çok özel konserler dinledik aslında. Orkestradaki konserleriniz bu şekilde Çağatay'la anlaşarak devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Sezon başlayacak çok yakında.
1: Başlıyoruz 2 Ekim'de. Bekleriz herkesi.
0: Evet. Şimdi bir eser daha var. Burada bir Türk besteci. Bunu da çalalım istiyoruz ikinci ara olarak. Sıdıka Özdil, Özdilleri biliyoruz. Özdil kardeşleri,
1: Evet.
0: İnce Özdil ve Sıdıka Özdil çok özel insanlar. Orkestra şefi İnce Özdil. Sıdıka Özdil de besteci. O şeyden, okulunuzdan tanıyorsunuz herhalde.
1: Şöyle Sıdıka Hoca'yla ben de ismen biliyordum öncesinde ama Almanya'da benim bir sınavım için mezuniyet sınavlarımın birinde çalmak için Türk bir eser arıyorduk. Ondan sonra benim hocam da dedi ki Sıdıka Özdil'i bilir misin? Dedi. Evet dedim biliyorum. Onun arp için yazdığı bir eser var. Onu hiç duydun mu falan dedim. Duymadım. Tabii yani duymamıştım gerçekten. Biliyor musun dedi. Onu bana yazdı dedi. Ben böyle nasıl yani falan derken meğer Sıdıka Hoca'yla benim hocam bir festivalde İtalya'da sanırım tanışıyorlar, çok iyi anlaşıyorlar falan ve benim hocam bir eser rica ediyor Sıdıka Hoca'dan. Ondan sonra ve bu eser ortaya çıkıyor. Benim hocam çok güzel Hollandalıdır. Orada premierini yapıyor
0: Adı
1: falan.
0: nedir hocanızın
1: Hadili
0: adını?
1: ve Schrama.
0: Evet.
1: Şimdi de rektör oldu Detmold'de.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ondan sonra dedim bu nasıl bir tesadüf falan dedim hemen öğrenmeye başlayayım falan. Hem de sonra Sıdıka Hoca'ya ulaşmak istedim. Ve ondan sonra böyle bir tanışmamız oldu. Çok keyifli konuştuk dedim böyle böyle falan ben sınavda çalacağım. Kendisi de bana böyle yardımcı oldu. Sonra da 2015'te falan Türkiye premierini ben yaptım Türkiye'de. Ondan sonra da başka bir bizim okulda da kaydını yaptık. Hatta Sıdıka Hoca da vardı yanımda kaydı yaparken. Böyle çok değişik bir tesadüf bir
0: Evet.
1: eser benim için.
0: Eser gerçekten ilginç bir eser. Aganta Burina Burinata. Bu
1: Evet.
0: Halikarnas balıkçısıyla ilgisi var sanıyorum.
1: Tabii ki onun kitabından esinlenmiş ya da fikir ya oradan gelmiş diye söyleyeyim. O denizdeki fırtınaları falan eserde duyabiliyorsunuz ve bazı yerlerde bölüm bölüm açıklamaları da var. Hani fırtınanın kopuşu, alabora oluşlar, böyle bir rüya hali, baş kahramanın falan hepsini duyabiliyorsunuz eserde.
0: Üç bölüm değil mi?
1: Üç bölüm.
0: Yani adı gibi belki.
1: Aynen öyle. Aganta, Burina, Burinata.
0: Evet. Çağdaş eserlerde çok fazla nota yok diyebiliyorum. Yani bazı hisler, bazı çalmanıza yardımcı olacak şeyler oluyormuş değil mi öyle notalarda?
1: Efektlerle de daha efektlerle de böyle nasıl diyeyim göstermeye çalışılıyor bazı duygular, bazı anlar. Benim yani Arp'ta da modern müzik gerçekten başka bestecilerin de çok çok sık kullan yani çok fazla eser var ve çok seviyorum. Çünkü hani Arp'ın sadece bu klasik o görüntüsü böyle hani şey zarif meleklerin çalgısı falan filan. Evet belki gerçekten öyle ama başka yönlerini de çok güzel gösterebildiğini düşünüyorum böyle çağdaş eserlerin.
0: Evet.
1: O yüzden ayrıca seviyorum ben yani.
0: Evet. Şimdi dinleyeceğiz bu güzel eseri. Biraz uzunca bir eser ama ben bölümleri kesmedim. Hepsini, üç bölümü
1: Tabii.
0: de çalacağız şimdi. Sıdıka Özdil'in Aganta Burina Burinatasını dinliyoruz. Engin Kansu seslendiriyor.

0: Sıdıka Özdil'in Aganta Burina Burinata adlı eserini dinledik. Arp için yazılan eseri Engin Kansu seslendirdi. Engin Kansu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Ben bu esere ben öncesinde çalışayım diye sanıyorum notalarımı istemişsiniz. Oradan bir soru geldi aklıma. Sizin eğitim sürecinizde sanıyorum arp eserlerini, bildiğiniz eserleri belki daha kolay çalıyorsunuz. Mesela Handel'in konçertosunu diyelim ya da ne bileyim barok dönemde pek çok besteci var. Dittersdorf var, Boldio var. Yani o bildiğiniz eserleri belki daha kolay çıkarıyorsunuz diyeyim bir konser için çalışırken. Ama bilmediğiniz bir eser nasıl oluyor? Gerçekten repertuarınız da geniş mi? Oradan yola çıkarak sormak istiyorum. Yani nasıl oluyor bir konsere hazırlanmak?
1: Yani tabii ki çocukluktan bu yana çok dinlediğimiz için arp için yazılmış eserleri falan çalmadan bile önce çok aşina oluyoruz gerçekten. Yani ben onu çalarken hiçbir zaman hiçbir yerini ilk defa duymuş olmuyorum o sırada.
0: Zorlanmıyorsunuz sanıyorum.
1: Yani tabii çok yani değişiyor. Zorlanabildiğimiz şeyler de oluyor ama çok aşina olmuş oluyorum yani. Bir sürü arpçıdan dinlemiş oluyorum mesela onu yani çalışmaya başlarken. Onun dışında kendim yani böyle arpım çok fazla ses renginin çok ben geniş olduğunu düşünüyorum. Aranjeler var çok fazla piyanodan. Öyle eserleri çalmayı da çok seviyorum. Kendim bir resitale hazırlandığım zaman mutlaka virtüözik bir eser olmasını tercih ediyorum. Onun dışında popüler ve seyirciye çabuk ulaşabilecek şeyler de seçmeye çalışıyorum. Her dönemden eserler bulundurmaya çalışıyorum. Bu şekilde yani başka arp için yani arpçı olmayan bestecilerden de çok fazla tercih yapıyorum. Çünkü seyircilere ilginç geldiğini düşünüyorum. Mesela bir Scarlatti'yi arpta dinlemek ilginç geliyor yani izleyicilere.
0: Oda Birliği konserleri veriyor musunuz? Mesela arp flütle çok güzel oluyor.
1: Oda müziği konserleri veriyoruz. Oda müziği yapmayı çok seviyorum gerçekten. Yani düyolar tabii ki çok popüler oluyor. Keman, arp, arp, flüt, triyolar ya da kuartetlerle de birçok konserimiz oldu. Mavi Salon'da çalıyoruz.
0: Evet. Orası oda müziği için ideal.
1: Tabii,
0: çok
1: orada
0: güzel bir salon.
1: Birçok konser çaldık. Ondan sonra şimdi bakalım gene ayarlamaya çalışıyoruz bir
0: Var
1: şeyler.
0: mı diyecektim ben bu dönem.
1: Şu an kesinleşmiş olan yani kesinleşmek üzere olan şeyler var falan. O yüzden tam bir tarih veremiyorum. Ama Instagram'dan falan şey yapıyorum onları.
0: Evet.
1: Açıklıyorum.
0: Evet, takip edelim bundan sonra
1: Tamam,
0: gerçekten.
1: tabii ki.
0: Arp zaten çok sevdiğimiz bir enstrüman. Huzur veren sanıyorum size de aynı şekilde geliyordur mutlaka sesi konusunda. Meditatif bir enstrüman değil mi?
1: Öyle, öyle. Gerçekten yani tabii ki ilk verdiği etki bu oluyor
0: Huzur,
1: yani.
0: evet.
1: Huzur ne böyle şey rahatlatıcı böyle şey yani güzel tabii ki seviyoruz.
0: Evet. Şimdi bir eserimiz daha var. Son eserimiz olacak bu. Bu da bir Belçikalı besteci.
1: Evet.
0: Bu birinci dinlediğimiz besteci de Paris Konservatuvarı'nda eğitim almış bir besteciydi. Bu da öyle. Neler söylersiniz? Félix Godefroy.
1: Evet, Venedik Karnavalı.
0: Evet.
1: Zaten çok bilindik bir İtalyan halk şarkısı aslında ve zamanla bütün yani enstrümanlar için yani böyle virtüözite gösteren bir ve yani tema ve varyasyonlar şeklinde bütün enstrümanlara uyarlanmış. Yani her enstrümana başkası uyarlamış falan. Bu da arp için olan uyarlamalarından bir tane temayı duyabilirsiniz. Yine tabii ki arpçı bir besteci. Kendisi de arpçıydı.
0: Evet.
1: Çok arpın çok güzel bütün olanaklarını gösterebildiğini düşünüyorum ve seyircilerin de çok sevdiği bir eser.
0: Evet. Gerçekten güzel bir eser o da. Son olarak o eseri dinleyelim. Félix Godefroy'un Venedik Karnavalı'nı dinleyeceğiz. Sonra kapanışı yapacağız.

0: Félix Godofoa'nın Venedik Karnavalı'nı dinledik. Engin Kansu seslendirdi. Bu haftaki konuğum Engin Kansu'ydu. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Bu ilk programımız olsun. Bundan sonra beklerim değişik konserlerinize, değişik kayıtlarınızla.
1: Tabii ki.
0: Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa, perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımızın konuğu Odyssey film müziği albümü tabii ki. Ünlü film müziği bestecisi Ludwig Göransson'un eşsiz bir albümü. Kendisinin de Christopher Nolan'la üçüncü işbirliği, daha önce Tenet ve Oppenheimer'da beraber çalışmışlardı. Çok özel bir albüm. Filme gittiyseniz, müziklerini dinlediyseniz zaten bu eşsiz albümdeki bazı nüansları belki fark ettiniz. Christopher Nolan, Göransson'a film müziğinde orkestra kullanmaması talimatını vermiş. Göransson daha önce Time dergisine şunları söylemiş. O zamanlar orkestra diye bir şey yoktu. Bu hem bir meydan okumaydı hem de benzersiz bir şey yaratmak için bir fırsattı. Film bronz çağında geçtiği için Nolan, Göransson'a bronzu tematik bir unsur olarak kullanmasını önermiş. Göransson çeşitli boyutlarda 35 bronz gong kiralamış ve onlarla denemeler yapmış. Duvarlara, korkuluklara, dışarıda bulabildiği her şeye, hurda metallere veya klima ünitelerine vurmuş. Aynı zamanda müziğe derinlik katarken lir ve aulos gibi unutulmaya yüz tutmuş, antik Yunan çalgılarını da yeniden canlandırmış ve seslendirmiş besteci. Şimdi albümden seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum size. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programındayız. Bugün Odyssey Film Müziği albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum sizlere.

Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

Ve evin yüzü burkuldu. Bir kıpırtı vardı şakaklarında. Yıkıcılar geldiler. Çatıdan başladılar. Kiremitleri topladılar. Birer birer. Tahtaları söktüler. Kanırtıp çivileri. Ellerinde keserler.

Yıkıcılar geldiler. Çıkardılar kapı ve pencerelerin pervazlarını. Kör gözleri ve açılmış ağzıyla kaldı temelleri üstünde umarsız ev. Sıra balyozlardaydı artık. Çelik iskeletini evin ortaya çıkarmak için.

Yıkıcılar geldiler. Düştü gürültüyle yüzü. Köhne evin. Göründü bazı odaları ve iç duvarları, ayrı renklere boyanmış sofası, isli mutfağı, bir kesit kalmıştı geriye şimdi o evden, eski bir yaşantıyı simgeleyen.

duvarları. Yalnız temel kaldı geriye ve birkaç tuğla kırığı. İş araçlarında artık. Bir canavar ağzıyla deşmek için toprağı. Ve temizleyecekler kazılan yerlerde bizden kalan balçığı.